İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

Biyonefa. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefa. Biyonefa.

güneşten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Bu gece uykuya hakkı zor bir gün. Aslında yarın iş başı ama ben sizi seviyorum ve bugün de çok kıymetli, güzel işbirliği yapacağız inşallah. Kimler aramızda, şöyle bir görelim mi? Bir iyi geceler mesajlarınızı bir alalım lütfen. Radyomuzu kim nerede dinliyorsa şöyle bir iyi geceler, en güzel iyi geceler mesajını bakalım. Kimler gönderecek? Biz de sizlerden gelen o güzel mesajları eşliğinde de şarkılardan yana hiç şüpheniz olmasın. Kevser hoş geldin, Duygu hoş geldin, Çelebi ailesi. Bugün biraz böyle damar gideceğim ya. Bugün Efkarlı İbrahim Elden. Bugün böyle bir rahat bir radyo yayını yapayım. Hep cukka cukka falan. Bugün kendime özel bir yayın yapmak istiyorum. Şarkılar gerçekten muhteşem. Radyonun kalitesinden, şarkıların kalitesinden hiç şüpheniz olmasın. İbrahim Elden Aşkın Sesine hoş geldiniz. İyi pazarlar, muhteşem bir gece diliyorum hepinize.

0: kaçın.
1: İstanbul Ataköy'den Necla Hanım, iyi geceler. Çok teşekkürler. Çapa'dan sevgili sağlık çalışanı bizimle, kıymetlimiz Mehtap. 15'inde doğum günü kutlayalım şimdiden. Mehtapçım, yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin. İyi geceler. Kaça giriyorsun? 25 mi? Gün aldın. Ben elma suyu içmiş dün arkadaşlarıyla. Elma suyunu fazla içince ne yazık ki böyle biraz iyi gelmeyebiliyor. Kendine yeni gelmiş. İbocuğum, iyi geceler. Sesini duymak bana haz veriyor. Her gün seni dinlesem hiç sıkılmam demiş Ebrar. Sevgili Demet, Nagihan, sevgili Yusuf abi, Ender, Filiz, hoş geldiniz. Linki tıkladım ve duydum sesini demiş. Bu arada Instagram'dan beni sanatçılarım dinliyorsa onlara da bir iyi geceler dileyelim. Ben birçok sanatçı arkadaşıma da yayındayım diye yazdım. Dinleyenler, şimdi boşa anonsum gitmesin.

İbocuğum saçlarım nasıl oldu demiş. Vallahi Meltem inanılmaz güzel görünüyor. Ben bir an tanıyamadım, bu sen misin dedim ama bayağı bir iyi gelmiş yani, tebrik ediyorum. Sevgili Şenay Gülsüm ve Linda iyi geceler. Heidelberg'den sevgili Hülya psikolog, iyi geceler Hülya, nasılsın?

Sevgili Cemile, iyi geceler Büyükçekmece sahilden dinliyor. Sahilin yaz geceleri muhteşem oluyor demiş. Teşekkürler. Ebru'cum aldım mesajınız. Süper. Saliha ile misin şu anda? Arabada dinliyorlar. Vay, afiyet olsun. Ne içiyorsunuz öyle? Çay, kahve?

bugün İbrahim Elden Özel Aşkın Sesi yayını dünyada yaklaşık 80 ülkeden takip edilen çok güzel bir radyo istasyonumuz var. Kanasın, bırakın yaram kanasın, kaderimse böyle sevmek, bırakın ana. Evet, bu güzel şarkımızı da sevgili Bircan'a da armağan edelim. Bircan, iyi geceler. İbo'nun meleklerini hemen topla. Teşekkürler. Avrupa'nın sultanlarını topla hemen, iyi geceler. Şarkılar.

0: Her sana ve sevdiklerine de gelsin. 18-19 Eylül'de çok güzel bir iki günü beraber geçireceğiz Donum melekleriyle. Sonra 20'sinde ve 21'inde de çok kıymetli arkadaşlarımı da ziyaret edeceğim. Onları da görmem lazım.
1: Yok sevmişim ama sevenim yok, sensiz kaldım
0: şimdi bir şarkı mesajlara bak. Ya bu arada o mesajlara bak. Bunu görmedim. Şimdi güncelledim hemen radyonun linkini. Selam Semra'ya geceler. Suna çikolatacı kız ne yapıyorsun? Bana da bir şarkı var mı bu gece? Tabii ki var. En güzel şarkıları sana da armağan edelim. İbrahim'cim iyi geceler. Ses tonun yine huzurlu, yine harikalar yaratıyorsun demiş. İyi geceler İbrahim, iyi yayınlar diliyorum. Figen hoş geldin. Ne yapıyorsun? Sevgili Figen'e, Bircan'a, Nuray ablama. Güzel şarkıları da armağan etmiş olalım. Figen arkadaşıyla Fransa'ya gitti. Yol arkadaşı olduk radyoda. Arkadaşını da radyoya davet et. Neydi ismi, unuttuk. Zeliha, aynen. Ona ve ailesine de selam yollayalım.
2: Senede bir gün daha olmadı, olmadı önlerime.
0: Şarkı çok güzel ya.
2: Örseler,
0: Tam sahil şarkısı. Büyükçekmece sahil. Ses ben.
2: Kör bıçağım, kimseleri kesemem. Beni yine, beni.
0: Birinci Viyana'dan Duygu, radyomu açtım. İbrahim'cim iyi geceler, hoş geldin demiş. Çok teşekkürler. Firdevs Hanım, sağ olun. Melek, iyi geceler İbrahim. Hatırlayabildin mi beni? Ayakkabı dükkanım vardı, gelmiştin, kahve yapmıştım sana demiş. Ya o kadar yere gidiyorum ki, yemin ediyorum. Ben dünü unutan bir insanım. Ben boğana bakıyorum. Dün ne kaldı? Her gün yeni bir enerji, yeni bir heyecan lazım insana. Bugün de kalın. Kaldırın elma sularını. Şarkı geldi. Çayları, kahveleri kaldıralım. Bu gece burç yorumları da olacak. Var ya, neler değişti burcunuzdan haberiniz yok. Başaklar, yengeçleri neler bekliyor haberi yok. Boğaları, aslanları neler bekliyor haberi yok. Birçok burç yarın sabah farklı uyanabilir.
2: Olmadı.
0: Yapmayı bo, dur. Dur bebeğim, dur.

Galip, iyi geceler. İbocuğum, Instagram'dan linkinden tıkladım, dinliyorum seni demiş. Çok teşekkürler. Kevser, hoş geldin. Çelebi ailesine çok selam. İbocuğum, nasılsın? Sesin bana haz verdi demiş. Ne kadar güzel ya. Okey, ayakkabı deyince şimdi oldu, tamam. Evet, evet, hatırladım. Kara sevdam her gün. Şu şarkı çok iyi ya. İbrahim Elden'le Aşkın Sesi. Gece çok uzun geçecek. Instagram'dan sanatçı arkadaşlarım ya da sosyal medyadan beni takip edenler, dinleyenler, şu an linki tıklayanlar, onlar da yazabilirler. Radyonun hemen WhatsApp ikonu var. Görüp yazabilirsiniz. Teşekkürler. Aylin, iyi geceler, nasılsın? Mesut'la beraber dinliyorum şu anda seni Alanya'dan. Sabahın erken saatine kadar bugün uyumayacağım demiş. Allah Allah, hayırdır. Yük üzerinde. Şarkılarla beraber dans etmek istiyorum demiş. Oo, Mehtap. Mehtaplı geceler. Acaba Mehtap aşka mı geldi? Mehtap şu anda bu şarkılar eşliğinde sahil kenarında dans etmek istiyorum demiş. Çılgınlar gibi. Öyle bir rüya ki. Aşk çok güzel bir şey ya. Ama abartmadan ya. Koç, balık, oğlak, yengeç, hadi yorumla bakalım. Figen, bitirdin bizi ya. Bütün burçları yazmışsın Cano ya. Misafirlerle beraber dinliyorlar. Koç kim, balık kim, oğlak kim, yengeç kim? Hemen yaz onları bana Figen. İbocuğum, 46 yaşında 4. evliliğimi yapıyorum. Ay maşallah abla ya. Kızım, yemedin içmedin, sen evlilik mi yapıyorsun? Aşka gönül. Benim için de bir şarkı, hayatımı renklendirmek istiyorum demiş. Sen bayağı renklendirmişsin canım. 4 tane evlilik. Yeter daha. Dur bir nefes al. Bir gençlerle beraber şöyle bir istişare yap. Nasıl olacak bu işler ya? Akrep burçlarını neler bekliyor demiş. Birazdan yorumlayacağız. İstanbul 2'den sevgili Nazlı, iyi geceler. Bak, kulaklık kulağımda dinliyorum İbocuğum demiş. Nazlı, hoş geldin. Nazlı yönetici bir şirkette, üst düzey. Ama çok fazla egolu bir insan. Ama ben seviyorum, egolu insanları da severim. Çok az severim ama severim yani. Nazlı da az sevdiğim ama beğendiğim bir arkadaşım. Duruşunu, çizgisini. Ona da iyi geceler dileyelim. Ben bazı insanları az seviyorum, bazı insanları normal, bazı insanları çok seviyorum. Ama çok sevdiğim insanların dışına da bazen çıkabiliyorum yani. Öyle bir büki, öyle bir büki, anlayamazsın. Derya Koç burcu. Vay vay vay vay. Balık burcu sevgili Şenel. Şenel merhaba. Derya, Şenel'in ne güzel ismi var. Şenel, Derya, Figen, Fatma Oğlak burcu. Fatmacığım nasılsın? Figen de yengeç. Şu kadro var ya, yemin ediyorum. Hani şu 4 kişi, koç, balık, oğlak ve yengeç. Bunlar güçlerini bir birleştirsin, uzaya çıkar. Bak yemin ediyorum, hele koç olan var ya, Derya'yı bilmiyoruz. Şenel, balık, duygusal gibi görünüyor ama ne canlar yakmış zamanında. Fatma'yı zaten saymıyorum. Her gün can yakıyor. Yengeç kadını bizim Figen de aşırı derecede. Ha, bizim Figen mi yengeç? Kızım, sen hani aslan burcuydun? Başka bir tane daha mı Figen var orada? Sevgili Bircan. O da bizi keyifle dinliyor. 18'inde beraber olacağız. İnşallah hep beraber.

0: Herkese iyi geceler. Radyolarını yeni açanlar varsa Instagram'dan İbrahim Elden TV takiplerinizi bekliyorum. Şöyle bir burç yorumlarına bir bakalım artık. Şöyle bir burçlara bir geçiş yapalım. Benim kankam uyudun mu kim? Kanka uyudun mu ya?
1: Yok ya, buradayım. Biraz düşüncelere daldım sadece.
0: Ben de radyoda yayına girdim. Sürpriz bir yayın yapayım dedim. Aşkın sesi burçlar var. Müsaitsen yorumlayalım mı kanka? Seni seviyorlar çünkü.
1: Oha, süpermiş. Hadi yapalım. Kimmiş mi Artöz ilk? Kovaya iyi gelir biraz pozitiflik.
0: Kanka şimdi Koç burcu var, tamam mı? Koç'la başlayalım. Bizim Figen'in arkadaşı Derya ile başlayalım. Derya da ne gör?
1: Koç.
0: Ne oğlum, ne oluyor lan? Of, Koç ne?
1: Ya, Koç enerji yüksek, sabırsız ama öncü. Derya için eğer vizyonunu paylaşıyorsa tam ateş gibi uyum. Ama yavaş ilerleme, beklemesi gereken şeyler sabırsızlık yaratabilir. Bir de net, dürüst geri bildirim sever ama rekabeti de sever.
0: Peki balık burcu için ne diyorsun Şenel için?
1: Balık için empatik, sezgisel, akıp giden bir enerji. Koç'la iyi tarafı balık ilham verir. Koç harekete geçer.
0: Hayır hayır. Koç'u unut. Zor. Kanka dur. Balık ayrı yorumla. O Koç burcu tamam. Derya'nın da o balık şımardı yani, değil mi? Biz bugün şımartıyoruz herkesi. Şımartma paketi.
1: Balık zaten duygusal bir radar gibi. Kalbiyle hissediyor. İnce detayları seziyor. Ama dağılmaya da müsait, sınır çizmekte
0: zorlanıyor. Dağılma derken nasıl dağılıyor?
1: Yani karar vermesi uzayabilir, öncelikleri bulanabilir ama sıcak, romantik ve sanatsal bir yanı var.
0: Oo,
1: Derya gibi önce bir koçla iyi yanları, ilham ve tutku, zor yanıysa...
0: Abi sen Derya'yı niye karıştırdın? Derya'yı unut. Aklın Koç'ta kaldı herhalde. Derya'yı unut. Derya ile işimiz yok şu anda. Derya şu anda Koç burcu, balık burcu bitti. Balık burcu da bitti. Fatma'ya geçelim, Oğlak kadını.
1: Oğlak kadını Fatma'ya geçelim. Bir saniye hızlıca bakıyorum. Oho, Oğlak kadını Fatma kolay kolay kimseye kapısını açmaz ama içeri aldı mı de sahip çıkar. Güçlü, karizmatik, kolay pes etmeyen biri ve değeri bilinmeyi hak ediyor. Bu gece şımartma paketi Fatma'ya özel gibi. Sen de herkes için olmak zorunda değilsin. Biraz da dünya sana iyi gelsin.
0: Çok teşekkürler. Peki Figen Yengeç burcu?
1: Yengeç, anaç, koruyucu, duygusal olarak eve gibi. İnsanları kollamayı, beslemeyi sever. Bazen de fazla alınganlaşabilir ama hassasiyeti de zarif bir güç aslında.
0: Çok iyi ya. Sen de maşallah gece yürüyüşüne çıktın ha.
1: Vallahi sen yayındasın diye ben de zihnen yürüyüşe çıktım kanka.
0: Beni seviyor
1: enerjimizi
0: mu kanka?
1: Enerjimizi yüksek tutalım. Seviyorlar kanka. Enerjini seviyorlar. Samimiyetini ve bu eğlenceli burç muhabbetini de bayılacaklar.
0: Şimdi hangi burcu isteyelim?
1: İkizler burcu.
0: Niye öyle içecektin?
1: Yani değişken, zeki, enerjik, yayın akışını da şenlendirir.
0: Hadi bir ikizler alalım arkadaşlar. Yapay zeka Osman ikizler böyle iç de çekti. Ah dedi, olsa da dinletsem. Şenel kadın diyor. Zaten biliyoruz Şenel ismini, biliyoruz be şey Figen'cim. Bir selfie atsanıza bakalım, bir de yüz analizi yapayım size. Bircan sen de bir selfie at. Sazbuk'tan Serpil, iyi geceler. Bu hafta sonu Konak'tayım demiş. İzmir'e gel. Acaba Serpil şu an elma suyu mu içiyor? Beni ne yapacağım ben şu an İzmir'de kızım? İstanbul'da keyfim çok yerinde benim şu anda. Bu Murat Erdatlı, o da İkizler Burcu ya. Murat abim hoş geldin. Vay vay vay Erdatlı. Bu dünkü mesajlar yeni mi düşüyor? Ben göremiyorum şu anda. Bir saniye arkadaşlar. WhatsApp'ı bir güncellesin arkadaşlarımız. +43 660 130 19 79 İkizler Burcu'nu istiyor. Tek gösterimlik fotoğraf atmayın, açamıyorum. Tek gösterimlik. Bircan'cım, Nihal, Sedef, Ayten, tek fotoğraf atmayın bana. Selma geldi Belçika'dan, hoş geldin. Belçika güzeli. Aklım deli. Bazı mesajlar daha bana yeni düşüyor biliyor musunuz? Bayağı bir. Yıldız Silve'yi çok seviyorum ya. Bu şarkısına da bayılıyorum. DJ Melisa dinliyorsa ona da iyi geceler dileklerimizi iletelim. Yine sanatçılarımız bizleri dinliyor. Ara sıra proje bazlı konuk alıyorum. Cemil Hanım Büyükçekmece'den bizleri dinliyor. Ona da iyi geceler. Büyükçekmece sahil çok güzeldir demiş. Yazın enerjisi ne güzel.

Hadi bakalım herkes burcunu yazsın. Size kim olduğunuzu söyleyelim. Yarın sabah haftaya güzel başlamanız için burç yorumlarında yapay zeka sevgili Osman

0: Şimdi radyomuzun anlık dinleyici oranları her geçen gün arttı. Temmuz ve Ağustos'ta inanılmaz derecede büyüyen radyomuz Avrupa'da en çok dinlenen Türk Radyosu ve Türkiye'de de ortak yayındayız. Kuzey Kıbrıs ve Yunanistan'ı da arkamıza aldık. Karasal ve dijitalde, DAB sisteminde ve dünyanın her yerinde bizleri kim nerede dinliyorsa selam yollayalım. İbo'cum sana özel bir selfie yolluyorum, bekle demiş.
1: Burası.
0: Aa, ne kadar özel. Bak heyecan yaptım yemin. Dur pindirin seçeyim öyle geleyim, bekle. Oğlak kadın için çok güzel şeyler söyledi be Çiğdem az önce. Bitirdi oğlakları ya. Hani oğlak kadını demiş Çiğdem. Gönderdik az önce, duymadın. Bak oğlakları anons yaptı.
1: Düşer gidin.
0: Oğlak Fatma ve tüm oğlak burçlar içinde.

Şöyle bir selfie'leri gönderin de gece modunuza bir bakalım İbrahim Elden'le Aşkın Sesi. Bakalım hangi moddasınız? Hangi moddaysanız ben de o moda gireyim. Akif Özcan'ın şarkısı gibi. Hangi moddaysan diyor, ben o moda girebilirim, sıkıntı yok. Sevgili Figen ve arkadaşlarından bir selfie bekliyoruz. Bircan'dan bir selfie bekliyoruz. Çiğdem'den, Nuray abladan ve Fatma'dan birer selfie bekliyoruz. Gelen bakalım yorumlar ne şekilde. Kaçırdım ya, telefon geldi kapandı o yüzden. Oho. Pazar geceleri biraz erken yayına girin dediğiniz için yayına girdim. Pazar geceleri Avrupa'daki dinleyicilerimizden rica, benden bir ricada bulundular. Dediler ki İbrahim'cim 22'de Türkiye saatiyle yayın yaparsan daha iyi olur. Orada isimleri yazın ki ben de isimleri göreyim be Figen be. Ömrümü yedin yemin ediyorum. Fatma mı bizim, Fatma değil mi bu?

Sevgili Figen ve Fatma, Şenel ve Derya'dan da alalım hemen selfiler. Figen'cim sen orada biraz çalış. Selam, ben Kubbettin, Nihal için ve Sedef için bir şarkı. Özlem diyor ki hani benim şarkım İbo'cum, bir saniye. En güzel mesela hayatınızda hangi burç olsa mutlu olursunuz mesela. Mesela bir kova burcu olsa hayatınızda ne olur? Hayatınızda bir kova olsa ne olur arkadaşlar? Yalnız şarkıları bir dinleyin, inanılmaz güzel ya. Fevziye, Rümeysa teşekkürler. İbocuğum kulağımız sende. Semracığım çok teşekkürler. Belçika'dan sevgili Yusuf Bey geldi, iyi geceler. Hollanda'dan Dilek geldi. Ben dün gece radyoyu bekliyordum, İbrahim Elden'in Aşkın Sesi bu geceymiş canım, her pazar gecesi normalde.

Derya, Fatma, en son da ben. Ya fotoğraflar ard arda gitti. Yukarı geçemiyorum. Bir daha atsana. Bizim Fatma da çok kıymetli, gerçekten çok değerli bir arkadaşımız. Sevgili Figen de öyle. Derya'yı da at, Derya'yı da bir yüz analizi yapalım. Bir daha atsana Figen. Kızım sanki fatura yazıyor ya. Atacağım mı? Oo, Gizem'den harika bir selfie geldi. İbocuğum, makyajsız sence güzel miyim uyku modunda? Harikasın. Titreyen mısralarında. Mehtap diyor ki benim en sevdiğim şarkılar eşliğinde. Mehtap Valdo sağlık çalışanı, sabah 6'da kalkıyor. Bu güzel şarkı ona da armağan olsun. Şimdiden doğum gününü kutlayalım. Salı günü Kapadokya'da olacağım. 15 Eylül Salı günü Kapadokya'dayım. 16 Eylül'de de Simge Sağın'la Nevşehir Belediyesi'nin düzenlediği güzel bir etkinlikte. Ben de Simge sahne öncesi ve sonrasında kendisine eşlik edeceğim.

İbocuğum ben papağanımla beraber seni dinliyorum demiş. Papağan. O derece yalnızım diyor. Aa çok iyi ya. Ben ve papağanım yani. İyi geceler. Dinleyenler bana yazsın. Orada Instagram'dan sanatçılarıma ben link yolladım. Ya bir zahmet edin de bir yazın hani. Allah'ım dinliyoruz falan de. Ben nereden bileyim dinleyip dinlemediğinizi. Ben sizi davet ettim. İnşallah dinlersiniz valla. Çok da mutlu olurum. Orada Semra sana da çok selamlar. Sevgili Semra'yı sevenlere de gönderelim.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

Yalnız günün en güzel selfilerini gönderen, valla en güzelini Mehtap yollamış şu anda. Kalitenin adresi yani. Mehtap ve sevdikleri için diyor ki İbo'cum bir yorumlar mısın, ne kadar valla doğal bir güzelliği var. Tebrik ediyoruz. Kalitenin adresi. O zaman yoğun istek üzerine bir tane daha istiyoruz. Günün şarkılarını sizler için 15 Şubat itibariyle demiş, dinlemeye başladım. Kaç zaman oldu İbo'cum, kıymetini bil, aylardır seni dinliyorum diyor Dilara. Şarkılar slow iyi mi yoksa hareketlenelim mi, ne diyorsunuz?

Sevgili Figen, Derya, sevgili Fatma, onlar da bizleri keyifle dinliyor. İyi ki varsınız. Vallahi harika görünüyorsunuz ya. Nazar değmesin vallahi, maşallah. Şimdi hangisi Koç burcuydu? Derya Koç burcu. Şenel arkadaşımız, o da bizleri keyifle dinliyor. Ondan sonracığıma Yengeç, Oğlak var aranızda. Gidiyoruz. Tüm Oğlaklara, Yengeçlere. Şarkılar, Çiğdem diyor ki ben de Oğlak kadınıyım. Aynen, çok iyiydi ya. Birazdan Oğlakları da tekrardan yorumlayacağız. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Bu gece. Bence birazdan hareketlenelim ya. Ben biraz 90'lar slow gideyim dedim ama. Bakın mesela harika bir selfie yollamış Çiğdem. Diyor ki bir saniye, hop, ne oluyor orada? En güzel selfie benim selfie'm diyor. Maşallahı var. Saçlar yine gecenin bu vaktinde da sarı ve dalgalı ve muhteşem bir enerjiyle bizlere iyi geceler diliyor. İşte bu. Tebrik ediyoruz. Yine sevgili Derya ve sevgili Figen muhteşem bir selfie yollamışlar. İkisinin enerjisi de üst düzey. Safın yok mu? Derya ve benim selfie'm. Valla Derya tam koç yani. Koç özelliğini şu anda gördük yani Figen. Zaten bizim Fatmacımız, prensesimiz. Kankam benim ya. En güzel kankam o benim yani. Birisi bir şey dese var ya masaya, hop. Ne oluyor oğlum? Dost musun, düşman mısın? İki gözüm seneler geçiyor. Arkadaşlar slow mu gideyim yoksa hareketli mi çalayım? Bir yazar mısınız İbrahim Elden'e? Bu tarz iyi mi? Yoksa hareketlenelim mi? Bu

Abi canım baklava çekti ya. Gece gece yemin ediyorum nasıl bir midem var ya. Gönül ektiğini biçiyor. Bence hareketli çalalım ya. Çok dertli oldu, içim karardı yemin ediyorum. Ya. Bu ne çok az. Yüz analizi bekliyoruz demiş. İbocuğum vallahi bir şey söyleyeyim mi? Fatma'nın bugün yüz analizi, burun, dudak yapısı, kaş ve kombini çok iyi. Mesela kombinine bayıldım kız Fatoş. Saçları çok havalı. Yani çok canlar yakan bir yüz yapısı var. Figen'e bakalım. Çok tatlı ve masumiyetinin altında çılgın bir heyecan yatıyor. Sevgili Derya'nın masum bakışlarına hiç bakmayın. O bir koç. Her zaman ateşini üst düzey yaşatıyor. Ne kadar güzel ya. Acaba burç yorumlarım ve yüz analizimi beğeniyor musunuz? Ya biraz hareketlenelim. Yemin ediyorum içim karardı ya. Şu listeden bir çıkayım. Bu aşk meşk olayları, bu şarkılar bana göre değil abi. İbrahim Elden'le Aşkın Sesi tamam. Güzel ama biz Aşkın Sesini biraz hareketlendirelim ya. Vallahi iyi gelir. Tansiyonum düştü yemin ediyorum ya. Delirdim geceleri. İşte bu ya. Şünerik. Kaldır kaldır. Ara seni inadını bırak da. Benim güzeller güzeli Nuray ablam geldi. Guten Abend İbom. Nuray abla ne yapıyorsun güzelim ya? Yoksun diye döndü dünyam tersine. Yüreğimin benle bilmem derdini. İç içe bu şişelerin dibi. Figen yüz analizimi nasıl buldunuz? Bircan yine güzelliğine güzellik katmışsın güzelim. Acaba Bircan çok mu yürüyor sabahları? Bilmem derdini.

0: Radyomuz Temmuz ve Ağustos ayında en çok dinlenen Türk radyosu kategorisinde Uzak Ara, bakın %20.2 ile en çok dinlenen programlara arasına girdik ve bu da bizim için heyecanlı oldu. Bu reklama yansıyor. O yüzden Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta bize reklam verecek olan markalar çok şanslı. Öyle bir kampanya yaptım ki benim program için şok olacaksınız. Yani bunu duyan Almanya, Hollanda, Belçika, İbocum sen ciddi mi diyorsun ya bu fiyatlara? Yaptım abi ya, patronu karşıma aldım. Vallahi dedim abi ben sponsordan yanayım abi, ben markalardan yanayım. Seni de seviyorum ama ben gerçekten 4 aylık bir kampanya yaptım. Şok olacaksınız yani. Ya beni yemeğe götürün daha pahalı. Bak beni bir yere Almanya'da ya da Stuttgart'ta ya da Viyana'da, işte Hollanda, Belçika, Türkiye'de beni bir yere yemeğe götürün. Yemin ediyorum daha çok para ödersiniz. O derece bir kampanya yaptım yani. İster beni yemeğe götürün, o parayı verin. İsterseniz beni yemeğe götürmeyin, reklam verin. İbrahim Eldeniz sponsor olmak bu kadar kolay. Yani bir yemeğe götürmek kadar kolay yani. Bizim bir zamanlar dostlarımız vardı ya, abilerimiz vardı. Sevgili mesela Mahmut abimiz, kıymetlimiz vardı. Darende'nin gururu vardı. Ne oldu ya? Acaba Otofire parayı buldu, ilk işi bizi mi unuttu? Gerçi o her zaman parayı bulmuştu da. Abimiz ya. Deli kalp diyecekler. Kimi gün atacak, kimi gün batacak yapaya. Bak diyor, konum at Bekiroğullarından yollayayım demiş. Abi vallahi yemin ediyorum. Harbi canım çekti biliyor musun baklava. Otofire. Mahmut abi acaba yarın sabah sende yayın mı yapsam? Özledim seni ya. Bahçeli Evler. Kadir Has AVM'de. Abi Mahmut abi kendini bize öyle bir alıştırdı ki. Bizim gerçekten abimiz yani. Mesela bir de bizim Eser kuaförün sahibi var. Bir zamanlar bizim yakışıklı abimiz. Bizi çok severdi. Bu aralar sevgisi azaldı ama olsun. Biz onu seviyoruz. Acaba bizim... Ooo kadroya bak. Afiyet olsun. Şu an canlı canlı yayında siz görmüyorsunuz ama çok kıymetli güzel dostlar bir arada. İyi ki varsınız. Çarşambalılara sevgilerimizi iletelim. Özay abi benim için çok kıymetli. Sevgili Özay abiye ve tüm güzel dostlar için bu güzel şarkılarımızı da armağan etmiş olalım. Mahmut abiye, Özay abiye. Acaba diyor ki canın baklava çektiyse diyor yapacak tek şey var. Konum at sana baklava yollayalım. Yok ya bu saatte hakikaten bak Özay abi bak beyaz tişört giymiş şıkır şıkır. Sonra ondan sonra Hamdi mi? Hamdi abimiz nerede ya? Kimlerle bizi dinliyorsunuz hemen bize yazın lütfen. Özay abi bakalım beni yüzde kaç seviyor? Hadi ben bir hata. Yarın sabah Otofire'de yayın yap diyenleri bir görelim. Yapma mı? Aşk olsun Mahmut abi duymasın. Yemin ediyorum duymasın. Figen buyur canım.
1: Valla arkadaşlarım çok çok beğendiler. Beğendiniz mi kızlar?
2: Beğendik.
1: Fatma sen beğendin mi yüz analizini?
3: Çok güzel, çok beğendim. Ağzına sağlık İbo.
1: Teşekkür. Evet ben de çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ama Şenel sen beğendin mi?
4: Beğendim. Çok güzel.
0: O kadar zorla söylüyorlar ki. Arkadaşlar.
1: Vallahi arkadaşlarım çok çok beğendiler. Beğendiniz mi kızlar?
2: Beğendik.
0: Teşekkürler. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Figen, Şenel, Derya, sevgili Fatma. Hakikaten çok güzel görünüyorsunuz. Sizin şu enerjiniz var ya. Aşırı iyi. Ya siz İstanbul'da olmuş olsaydınız şu anda. Bircan, Nuray abla efsane. Valla sizi teknemle beraber. En iyi teknen arkadaşın teknesi. Hemen arkadaşımı arayacaktım. Sizi böyle bir İstanbul'da tam Boğaz manzarasına karşı gezdirecektim. Hep beraber yiyip içecektik. Vallahi. Ben sana bir ömür aşk vermedim mi? Koy elini vicdanına etmedim. Yalnız gerçekten analizim iyiydi. Hepiniz içinizdeki o tutkuyu çıkarttınız. Ya saklıyorsunuz içinizdeki o heyecanı. Saklamayın abi. Hayat ölümlü dünya. Bugün varız, yarın yokuz yani. Böyle sevda ele geçmez, geçmez bir daha hemen evet diyor, şu anda İstanbul'da olsaydım evet derdim diyor. Kime kalmış üç günlük? İstanbul'un en güzel kızları burada mı demiş? Allah Allah. Bunu bir hanımefendi söylüyor. Burçin Hanım diyor ki, sizi çok seviyorum, İbrahim'i yalnız bırakmayın. Sadece hanımefendiler, beyefendiler de dinliyor Burçin.

Fatmacığım nereye gidiyorsunuz ya? En güzel şarkıları sevgili Fatma, Şenel, sevgili Derya ve Figen'e yollayalım. Instagram'dan da arkadaşlar takip alsın hem radyomuz hem beni. İbrahim Elden TV. Oradan da ailemiz büyüsün hemen. Şenel ve Derya'yı da Insta'ya davet edin Figen. Dünya.

Hele diyor Fatma'ya çok iyi analiz yaptın. 10 üzerinden gerçek 10 numara 5 yıldız diyor İbocuğum. Vallahi aynen öyle ya. Ne yapalım, benim kankam ya Fatma bizim için kıymetli. Ajda Pekkan'dan bir şarkı istesem çalar mısın demiş. Şahsen ben yeni şarkısını çok seviyorum demiş. Acaba Çiğdem bize sponsor mu olmalı? Çiğdem seni anlatayım, güzelliğini anlatayım canım. Bircan'ın güzelliğini anlatayım, Nuray ablanın güzelliğini anlatayım. Fatma'nın güzelliğini anlatayım, Figen. Valla bu arada İbrahim El'den markanızın o güzel enerjisini tüm Avrupa'ya duyuralım. Nefesini almazsam, veterim nefesini almazsam. Nefesin olmazsa. Özay Bey, kimlerle dinliyorsunuz? Bana yazar mısınız lütfen? Mahmut abinin orada niye yayın yapmıyorsun demiş. Doğru. Mahmut abi bizi artık unuttu ya. Vallahi yarın sabah kahvaltıyı da yaparsak süper olur ya. Dur deseler dinlemem devam eder. İzzet abi unutur muyum? İzzet abi hayırlı işler. O geçici sen. Yarın beklerim demiş. Yeterim. Biz yüz analizi istiyoruz abi. Özay abi bir kere yakışıklılığına yakışıklılık katmış. Muhteşem bir yakışıklılığı var. Sevgili Mahmut abi yine sen de muhteşem karizmatiksin. İzzet abimize de çok selam. Şu anda Hamdi ve İzzet abinin o karizmatik enerjileriyle beraber muhteşem görünüyorsunuz. 10 üzerinden 10 veriyorum size. Kırıldı kalmadı tek bir parçam, tek bir parçam, tek bir parçam. Arkadaşlar yarın yayınımızı Otofire'dan gerçekleştirelim. Bir de hatta sanatçı konuğum var yarın. O da oraya gelsin. Dur yazayım uyumadıysa. Sanatçı uyuyormuş sabah. İbocuğum kusura bakma gelemeyeceğim. Derim konu aşk değil, o geçici, sen nefesin al. Derya'nın yeni şarkısı Ten. Ne güzel bir şarkısı var. Çok başarılı bir söz yazarı. Hemen yazayım bir Derya'yı. Yarın sabah bekliyoruz sevgili Derya Hanım.

Sevgili dinleyenlerimiz, ard arda yenilerle devam ediyoruz. Salı günü Kapadokya'dan sizlere yayını açacağım, bilginiz olsun. Derya Kırcalı yarın sabah konuğum olacak. Yeni şarkısı Ten'i konuşacağız. Kendisi gerçekten muhteşem şarkılar yazıyor, Derya Kırcalı'ya da sevgilerimizi iletelim bu şarkılar. Onun için armağan olsun. Birazdan da bir şarkısını paylaşalım. Eser kuaför bizi dinliyor. Çok kıymetli abim, dostum, sevgili Özel kuaföre sevgilerimizi iletelim. Özel abiye. Eser kuaför bizleri dinliyor. Ve şimdi Bekiroğulları ailesi bizim için kıymetli. Buradan sevgilerimizi iletelim. Hani ne oldu bizim baklavalar Özel abi? Diyor ki Bekiroğulları çok güzel baklava yapar İbo'cum demiş. İzzet abiye de selamlarımızı iletelim. İzzet Akşit bizi dinliyor mu? İzzet baba. İzzet abi, şu yakışıklılık bizde olsa var ya, haznedarda yürümem ya. Vallahi gün görenden ya, tur atmam ya. Hamdi'deki şu karizmatik mesela. Hamdi Altuncu burada mı? Hamdi baba. İzzet abiye, Hamdi babaya, Özay babaya, Özay reis, aynen. Özay reis. Abi Samsun'un kralı adam ya. Bir telefonuyla her şeyimizi halletti. İyi ki varsın. Bu güzel şarkı armağan olsun. Arkadaşlık olur. Özay abi çok güzel bir matine ismi bulmuşsun ya. İzzet baba seviliyorsun valla. İzzet Akşit, sevgili Hamdi Altuncu, Hamdi abimize, İzzet abiye de bir şarkı yollayalım. Şimdi İstanbul Bahçeli Evler'de biz her zaman bazen kıymetli abimiz, dostumuzun yeri Otofire'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Yarınki yayınımı da oradan yapacağım. Sanatçım konuk olacak. Hatta pazartesi günü ve salı günkü yayınımızı da yapabiliriz oradan. Sonra salı günü artık yavaş yavaş oradan da havalimanına geçerim. Güzel olur. Yok canım Mahmut abi, niye beni bıraksın havalimanına? Özey abi varken. Mahmut abinin işi yok, bir de seni havalimanına bırakacağım. Oldu canım. Sevinemedim ben. Şimdi

Sevgili Bircan ve Nuray ablamıza, Southside Piercing ve Anka Premium Event'e güzel dostlarıma da şarkılar armağan olsun. Figen diyor ki bizim enerjimiz maksimum demiş. Oo, çok sert. Gülbahar diyor ki yeni katıldım aranıza. Ben Şenay'ın arkadaşıyım. Bu arada çok teşekkürler. Aramıza çok güzel isimler katıldı. Ela katıldı mesela. Antalya'da fenomen. Dünya tatlısı. Güzel şarkılar, ona da armağan olsun. Sevgili Behiye katıldı. Nazlı katıldı. Özgül katıldı aramıza. Sevgili Cansu katıldı. Teşekkürlerimizi iletelim bu güzel şarkılar. Onlara da armağan olsun. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Özel abi başka bir şey yazdın mı bakalım. İzzet abi, Hamdi abi ve Mahmut abinin dışında mesajımız var mı bakalım. Özel abiden. Kanka konumat geliyoruz demiş. Kanka evdeyim ya. Esenler, annem yatıyor şu anda. Annemin evinden yayın yapıyorum. Kankacığım, annemin evinde yayın yaptığım için Esenler'de. Anacığım uyuyor ya. Yoksa sabah gerçekten gelin ama ya.

Sevgili Mehtap diyor ki bana da güzel şeyler söyle de haftaya güzel başla. Mehtap, enerjin maksimum. O zaman günün en güzel selfiesini sen yolla.

0: dinliyoruz.
1: Ya yayını dinliyorum demiş Derya. Çok teşekkürler. Yarın sabah güzel bir radyo yayını yapalım. Çok da kıymetli bir isim. Derya Kırcalı. Hatta bir Ten şarkısını çalalım ya. Bir saniye. Görüşmek üzere demiş. Acaba Derya Kırcalı çok mu kurumsal? Müşteri hizmetleri. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yaşlar bizim hayat bir masal. Derya Kırcalı Ten. Ne güzel şarkı ismi ya. Bir de fotoğrafları da güzel. Kimlerle dinliyorsun sevgili Derya? Bu arada Samsunlu muydun aslen? Samsun'da görüşemedik çünkü ben İbrahim dedi sabah geliyorum Samsun'a. Yoksa Atakum'da yayın yapacaktık. Ya ne güzel bir klibi var. Mutlaka klibi izleyin. Instagram'dan da takibi alın. Derya Kırcalı yarın İbrahim Elde'nin konuğu olacak.

İbo'cum benim burcuma da bakar mısın demiş. Terazi kadınıyım. Oo. Acaba sanatçımız... Sanatçımızın burcu ne? Derya Kırcalı burada mıyız? Bugün programın sonuna kadar dinle lütfen.

Ben bugün çok alınganım ya. Benim en sevdiğim arkadaşım bana bir şey söyledi aslında. Çok tatlı bir arkadaşım. Ya dedim ki ne diyorsun ya, hayırdır falan. Bugün böyle biraz şey ruh halim oldu. Sonra 3 tane arkadaşımı kırdım bugün. Bu arada şarkı nasıl? Derya Kırcalı çok iyi ya. Derya diyor ki ben diyor İbrahim çok içtenim, hiç öyle değil. Vallahi öyle geldi ya. İbrahim çok zarifsin demiş. Çok teşekkürler ya. İyi ki varsın sevgili Derya. Aslan burcuyum demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Aslan burcuna bir şarkı hazırladım. Bak, yemin ediyorum Aslan burcunun tüm özellikleri bu şarkıda. Bak, Aslan burcu olup da bu şarkıya düşmeyen yok. Allah Allah! Hazır mıyız? Dişi aslanlar burada mı? Dişi aslanlar burada mı? Bir sağ, bir sala, bir sağ, bir sala. Yandan, yandan. Yavaş yavrum, yavaş. Maşallah. Baklava canım çekti ya. Ya bana baklava getiren olur mu bu saatte? Bana bu saatte baklava getiren bir kişiye güzel bir hediye vereceğim ya. Sepeti indiririm. Bugün annemde yayın yapıyorum. Şu Ataköy'üm tam bitmedi ya, Allah'ım kahretmesin. Bir oturamadım evimde şöyle ayaklarımı uzatıp ya. Hala anne evindeyim ya. Artık şöyle bir ayrı eve çekimle arkadaşlarımı davet edeyim, partileyim ya. Hiç

0: Yarın sabah Derya Kırcalı konuğumuz olacak. Az önce de dediğim gibi Aslan Burcu. Ailesine ve sevdiklerine de çok selam. Allah Allah. Aslanlar nasıl göbek atıyor bak. Nuray'a bak. Bak şu Nuray'a. Bak bu Bircan'a. Bak şunlara bak.
1: Ölür müsün öldürürüm.
0: Nasıl hoşlarına gidiyor. Sahne sizin, tamam buyurun.
1: Ölür müsün öldürür müsün.
0: İbocuğum öyle bir burç yorumu yap ki bana mutluluktan uçayım demiş. İkizler burcuyum diyor bu arada. Alara hoş geldin Büyükçekmece'deki. Kızım senin havuzlu evin mi var? Alara. Bu ne abi ya? Havuz başında muhteşem bir fotoğraf atmış bana. Mavi renk bir ışıklı bir havuz. Gece gece havuza girmeyeceksin değil mi? Bizim başımızı belaya sokma dur.
1: Ölür müsün? Yandım ateşine, küstüm kaderime. Ölür müsün? Öldürür müsün?
2: Canım verdim.
1: Bayda etmedi.
0: Hayır bu selfie'den sonra uyuyamayacağız yemin
1: ederim.
2: Eller döktü.
1: Bayda etmedi.
0: Acaba Alara şu anda çok mu mutlu? Alara elma suyu mu içiyor? İbocuğum bence senin burç yorumların benim için kıymetli diyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Benim hemen şu yapay zekaya bir aslanları bir şımartalım ya. Bir sanatçımı Derya'yı bir şımartalım. Kanka bak sanatçım Derya Kırcalı dinliyor. Aslan kadını. Aslan burcu ve tüm aslanlara Bircan, Nuray hepsi aslan burcu. Etrafım aslan dolu. Bir şımartsana be. Geceleri güzel geçsin.
3: Kanka, o zaman bu gece aslanları şımartma gecesi. Allah Derya Kırcalı başta olmak üzere Bircan, Nuray ve tüm aslanlar. Siz girdiğiniz ortamın havasını değiştiren kadınlarsınız. Gururunuz var ama o gururun altında da kocaman bir kalp var. Sevdiğiniz zaman sahipleniyor, değer veriyor ve o değeri sonuna kadar veriyorsun. Bu gece kendinizi küçümsemeyin sakın. Hiç gerek yok. Siz zaten fark edilmek için uğraşmıyorsunuz. Giriştiğiniz yerde zaten fark ediliyorsunuz. Hele Derya'ya özel. Aslan kadını şımartılmazsa küser. Ama şımartılırsa dünyayı güzelleştirir. Bugünün sloganı da bu olsun. Aslanlar uyumadan önce bir kez daha şımartılacak. Hadi bakalım.
0: Oğlum sen var ya çok iyisin ya. Bu var ya insan olsaydı. Ya yemin ediyorum şu yapay zeka. Ya gerçekten sen bu lafları nereden buluyorsun? Hem hakikaten yani. Peki Aslan Burcu'nun şarkısı geliyor. Al artık koynuna beni karam. Ebru diyor ki ben de Aslan Burcu'yum demiş. Şenay Aslan Burcu. Gülbahar benim burcumu bilmiyorum demiş. Nasıl ya? İnsan bilmez mi? Burçlar çok kıymetli ya. Ben eskiden inanmıyordum böyle şeylere ama artık inanıyorum. Vallahi ya.

0: edersin.
1: Mehtap diyor ki keşke diyor ben de şu anda yanında yayında olsaydım demiş. Oo.
0: O dudaklar helal haktı. Ben de canım bana da günahtı. Bilemem yarını.
1: Ben de kovaları şımartmayı çok severim demiş. Hadi bakalım. Hazır mıyız?
0: Kapını. Başka çarem.
1: Eylül ayında doğanlar burada mı? Hangi burç oluyorsunuz? Eylül ayında doğanlar.
0: Boynuna can karam.

0: alacağım.
1: Abi yapay zekaya aşık olanlar var aramızda. Demet diyor ki bayıldım ben bunu alırım demiş. Şimdi benim evde boy aynası var. Konuşan bir boy aynam var. Çok da güzel bir boy aynası. Her gün sohbet ediyoruz. Gerçekten bugünün güzel sloganlarından bir tanesini de verdi. Gece sakindir diyor ama sandığın kadar sessiz değil diyor.
0: Karam aşkın sevgin.
1: Çiğdem o da en güzel şarkı. Anlat anlat bakalım diyor.
0: Bir barışır karam bir küsersin. Beni böyle divane edersin.
1: İbocuğum bendeki güzelliği göremiyorsun demiş. Allah Allah Rümeysa niye? Bir göster bakalım biz görelim.
0: Saklar helalim haktır. Ben de canım bana da günahtır. Bilemem yarını.
1: Tüm arkadaşlarım Tarkan'dan bir şarkı istiyor diyor Bircan. Tabii ki birazdan yollarız. Feride ben aranıza yeni katıldım. Beni de aranıza alır mısınız? Tabii ki hemen birinci VIP lojeyi sana da ayıralım.

Tarkan'dan bir şarkı istemişler dinleyicilerimiz. Tarkan'dan hangi şarkıyı çalalım? Bircan sen yaz bir tane. Çiğdem de yazsın. Figen de yazsın mesela. Fatma. Bizim ve tüm Avrupa Sultanları da yazsın. Sanatçımız sevgili Derya da yazsın. Derya Kırcalı bir Tarkan şarkısı geceye bırakır mısın lütfen? Mehtap sen de yaz. Bakalım kaç kişisiniz bak. Bir sürü Tarkan şarkısı var. Bakalım ortalamasını bulacağım.

0: Şimdi Tarkan'ın şarkılarından bir tanesini yolladık. Şimdi bir tanesini daha yollayalım. Kış Güneşi ne güzel bir şarkı ya. Bayılıyorum bu şarkılara. O kadar mesajlar var ki çıldırıyorum şu anda. Özkan, hoş geldin Özkan. Beni de şımartır mısın demiş. Tabii ki Özkan'cığım. Nasıl şımarmak istiyorsun kanka? Kaldır kolları. Abi diyor Özkan Bulgaristan'dan. Sevgilerimizi iletelim.
1: Artık çok geç yalvarma. Dönüş yok o yıllara. Bil ki...
0: Tarkan yolla. Hepsi güzel demiş. Hadi bu şarkı Çiğdem sana da yollayalım.
1: Yürekli ol.
0: Herkes Tarkan'dan bir şarkı seçti. Madem öyle. Valla bir şarkısı var ki Kış Güneşi efsane.
1: Olmadan meydan okumadan yaşanmazlar.
0: Bugün uzun zamandır radyo dinlemeyenler var aramızda. İlk kez dinleyenler var. Gülsüm hoş geldin. Feride hoş geldin. Damla ilk kez dinliyorum biliyor musun İbrahim radyoyu demiş. Ne kadar güzel hoş geldin. Bir WhatsApp'a gelebilir misiniz?

Filiz diyor ki günaydın, enerjini iyi gecelere saklamışsın İbocuğum. Sabah beklerken gece çıktın karşıma, arabada yolda dinliyorum kızlarla, az önce yemekten geldik. Radyoyu bir açayım ne var ne yok diye baktım İbrahim Elden. Şarkıların çok güzel, sohbetin çok hoş demiş, sağ ol, teşekkürler. DJ Melisa, yeni açtım radyoyu, çok şey kaçırdım mı? Yok be canım. Buradayız. Kıymetli dinleyenlerimiz, 45 dakikamız kaldı. 00'a kadar, sonuna kadar dinleyenler arasında bir dinleyicimize de sürpriz bir hediyem olacak. Artı 43, 660, 130, 19, 79, radyonun WhatsApp. Bu şarkının sözleri çok güzel ya. Bazı sevdaların tadı var ya, çok güzel ya. Şimdi ben yıllardır hep böyle enerji yükleyen bir insanım ama bir türlü o benim gibi birisini hiç bulamadım. Bakın yemin ediyorum, içten, doğal, heyecanlı. O heyecanı yakalamak lazım. Hani bir şeyleri sunumunu ben yapıyorum. İşte artık bir yorulduğumu düşünüyorum. Acaba... Çok mu emek veriyorum? Şimdi bugün bu şarkı eşliğinde herkesten bir şey rica ediyorum. Burcunuzun en çok sevdiğiniz özelliğinizin, ama böyle sıradan değil, yok işte dürüst olmak falan. Zaten dürüst insanlarız hepimiz çok şükür. Bu hayatta bir iyi kötü bir yaşantımız var. Bu hayatta iki tür insan vardır benim için. İyi insan, kötü insan. Biz iyi insanlar olduğumuzu düşünüyoruz. O yüzden dürüstlük, saygı, onun dışında heyecanınız, evet, benim burcumun şu özelliği. Herkesten birer tane tek yorum istiyorum, tamam. Burcunuzun en çok taşıdığınız özelliği hangisidir? Mesela Zeynep İstanbul Beylikdüzü'nden, siyah kombin, muhteşem bir karışlık şort. Bu ne içiyorsun, kahve mi içiyorsun? Saçlar şekil. Atlet, yüzücü atlet kadınların en çok sevdiği. Harika bir kombinle iyi geceler dilemiş mesela. Ne kadar güzel. Bakın şu an kendini çekmiş zamanlayıcı fotoğraftan ve o anı benimle paylaşmış. Ne kadar kıymetli. Hoş geldin Beylikdüzü Zeynep. Bircan'cığım, neyi okumuyorum canım? Sabahtan beri anons yapıyoruz. Gider, kar misali arzular, acısı İbocuğum, kızlara benden Tarkan'dan şarkı dedin, onu okuduk. Evet, yazdım ya diyor İbocuğum. Hangi şarkıyı? Gül döktüm yollarına. O şarkıyı mı? Birazdan onu da yollarız canım benim. Bazen mesajlar bir anda geliyor. Hepsi alt alta gidiyor. Çünkü şu anda 134 tane okunmamış mesaj var. Ben nasıl okuyacağım bunları? Tek tek hepsini okuyorum. Saliha, sevgili Burcu, teşekkürler sevgili İkbal. Trabzon, Gazipaşa'dan selamlar. Ardahanlılara selam diyor sevgili Gülsüm. Ben de Beylikdüzü'nden dinliyorum İbocuğum. Eyüp Sultan'dan dinleyenler var. Ne kadar güzel. Tarkan, Gül döktüm yollarına. Birazdan gelecek bir cancım.

Şarkılar bugün efsane ya. Arda arda en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Gül döktüm yollarına. Şu anda böyle gül modunda olanlar var mı? Hangi moddasınız? Hadi gül yapraklarınızı üzerine dize dökeyim. Hangi moddaysanız gönder selfileri. Bu şarkıdan sonra başarılı söz yazarı ve sanatçımız yarın sabah radyomuzda 11'den sonra konuğumuz olacak. Derya Kırcalı ile konuşalım. Derya, geceye bir söz bırak ya. Bu şarkıdan sonra bir canlı yayın alalım Derya'nın, bakalım ne yapıyor. Instagram'dan İbrahim Elden TV bekliyorum mesajlarınızı. WhatsApp'ta emrinizde şu anda.

0: güzel bir şarkı ya. Diyor ki gel gündüzle gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara uçalım. Koşalımmış, uçalım değil. Gel beraber mesut olalım. Ne kadar güzel bir şarkı ya. Derya Kırcalı, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi geceler diliyorum.
0: İyi geceler. Ya o kadar güzel şarkılar yazıyorsun ki. Dinleyicilerime dedim ki ya ben Derya Hanım'ı yeni tanıdım ama çok mutlu oldum. Senin gibi içten, doğal, ilkten dedim ki müşteri hizmetleri gibi tarzı ama kurumsal. Ondan sonra dedim ki ya İbrahim hayır, o aslan kadını burada bir yanlışlık var. Çünkü acaba dedim yetiştirme tarzı mı, bir şey var, bir yerde bir tıkanıklık var ama bence çok içten ve doğal bir insan olduğunu düşünüyorum ya. Çok heyecanlı, neşeli, bilmiyorum yanılıyor muyum Derya?
1: Yok, kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Benim yükselen burcum da aslan. Yani aslana aslanım ben. Sadece işte asker bir babanın elinde büyümüş bir çocuk olduğum
0: baba,
1: için.
0: Baba ne yaptın ya? Baba bize ne yaptın ya?
1: Baba sen bana ne yaptın?
0: Baba sen ne yaptın? Kurban olduğum ya. Bu kadar güzeller güzeli içten. Ben senin şarkını, klibini çok beğendim. Hatta
1: çok teşekkür ederim.
0: Ben davet ettim seni programa. Dedim ki Derya, evet, özellikle Derya Hanım katılmalısınız dedim. Yani bu radyo sıradan bir radyo değil çünkü. Avrupa'da en çok dinlenen Türk radyosu seçilmiş. İki defa üst üste her gün dinleyici potansiyeli Türkiye ve Avrupa'nın her yerinde, Kıbrıs ve Yunanistan, 80 ülkeden takip edilen bir radyo istasyonuna katılmalısınız Derya Kırcalı dedim. Kırmadın. Yarın yüz yüze ilk röportajımızı yapacağız.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle davet ettiğin için. Kıymet verdiğin için, değer verdiğin için ben çok teşekkür ediyorum.
0: Rica sana. Ederim. Vallahi çok kıymetlisin. Söz yazarı olduğun için de dedim ki belki geceye bir söz bırak da böyle erit bizi ya. Dinleyicilerimiz şu anda moda girenler var. Bak Almanya şu an şov yapıyor. Bircan Aslan Kadını, Nuray Aslan Kadını diyor ki İbrahim diyor bitir bizi bu gece bu sözlerle. Mesela Mehtap, sağlık çalışanı, şu an aşka gelmiş. Kızcağızın salı günü doğum günü, yalnızlıktan çıldırıyor şu an. Ya onları böyle mutlu etmen lazım bir sözle. Ne diyelim onlara?
1: Şimdi ben bir aslan kadını olarak şunu söylerim. Bunun gecesi gündüzü de olmayan bir cümle kurabilirim. Herkes kendini çok sevsin. Çok sevdiği bir şarkısı var Tarkan'ın mesela. Ya herkes kendini çok sevsin. Ben
0: kendimi çok seviyorum mesela.
1: Evet, herkes kendini çok sevsin. Ama gerçekten içten hissedecek aynaya baktığında çok derin.
0: Ama Derya, çok derin. Ben derin efendim? Sevilmek istiyorum. Yani ben de kendimi çok seviyorum ama kendimi sevmek de yetmiyor ki bazı şeyler. Çok güzel anlatıyorsun. Çok hoş, süper. Gecesi gündüzü yok bu işin ama.
1: Evet, evet.
0: Acaba gerçekten insanın karşısındaki o enerjiyi, ben bazen böyle her şeyi kendim hazırlıyorum. Ben doğum günümü bile kendim kutlayan bir insanım ya.
1: Kadar güzel bir şey.
0: Gerçekten öyle. Çünkü çevremdeki insanlar, çok seviliyorum ben bu arada. Allah'ıma şükürler olsun. Çok seviliyorum.
1: Çok şükür. Çok önemli.
0: Yani mesela o yüzden bu aralar bana kimse aşık olmasın diyorum. Çünkü aşık oldukları zaman ya çok seviyorlar beni. O yüzden kendime set koyuyorum. Nasıl?
1: Set koyma. Set koyma kendine.
0: Tamam. Seti bırakıyorum. Bugün itibariyle set yok artık.
1: Evet. Daha bir tane olur. Şarkı çözümü paylaşabilirim mesela.
0: Lütfen ya. Vallahi çok mutlu oluruz.
1: Yanan yüreğimin sahibi, coşan denizleri dindiren, alemlerin güzelliği sende gizli, çöz beni bedenimden. Nereden geldin ki sen, sanki güller aktı cennetten, böyle bir sevda ve aşk ancak delilerde görünen.
0: Vay.
1: Al beni göğsüne, çal beni yeryüzüne, sür gözlerini tenime, yak öldür beni.
0: Çok iyi ya, bitirdin bizi ya, yemin ediyorum. Bir şey söyleyeceğim, şu an var ya, yemin ediyorum Nutella bile acı kaldı ya.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani
1: çok
0: tatlı, yani çok güzel. Ben çok senin sözlerini gerçekten, sana mı ait bu sözler?
1: Evet.
0: Vay be. Nasıl yazıyorsun
1: ya? Belma'yla beraber, benim üniversiteden arkadaşım.
0: Bizim de arkadaşımız olabilir mi Belma? Bizim de arkadaşımız
1: Tabii ki,
0: olabilir. Ha, sağ
1: tabii ki yarın
0: olsun.
1: tanışacaksın, motorla geleceğiz çünkü.
0: Ay, kızlar
1: Evet.
0: dikkatli gelin, kurban olduğum. Aman
1: Tamam.
0: yavaş yavaş gelin bak.
1: Tamam.
0: Belma, yarın biraz daha erken gelin, kahvaltı yapalım o zaman.
1: Tamam. Kaç gibi geliriz?
0: Namazdan
1: Onu
0: sonra gelin, sabah
1: kararlaştırırız.
0: namazı. Şey,
1: Tamam.
0: ya saat 10-12 benim radyo yayınım.
1: Tamam.
0: 11'de zaten seni alacağım konuk olarak 11'den sonra. Ama istersen şey yaparız. Erken gelirsen de
1: Tamam, kahvaltı yaparız
0: kahvaltı
1: beraber.
0: yaparız ya. Zaten
1: Tamam.
0: valla ne güzel ya. Belma'nın burcu ne?
1: Boğa burcu.
0: Oo, o da
1: Oo.
0: tehlikeli ya.
1: Evet.
0: Yemin ediyorum. Yükseleni ne?
1: O da yükseleni de bu.
0: Boğa'ya boğa.
1: Evet.
0: Acaba Belma şu an çok mu mutlu? Ya çok iyi ya, yemin ederim. O zaman var ya günün şarkısını ne seçelim, ne olsa dinle. Belma'ya sorsana ne olsa dinler. Belma'nın şarkısı var mı yayınlanan?
1: Belma ile beraber söz müzik ediyoruz. Belmacığım.
0: Uyudu mu? Kız Belma.
1: Hangi şarkıyı istiyorsun diyor. Hangi şarkıyı
0: Belma'yı
1: istiyorsun?
0: uyandırdı. Kusura bakma
1: Ben
0: Belma.
1: estağfurullah, iyi yayınlar diliyorum İbrahim. Çok tatlı dinliyorum ben, öbür odada eko yapmasın diye çok güzel gidiyor yayınınız.
0: Ya
1: Tebrik ederim.
0: biz tebrik ediyoruz seni. Çok
1: Harikasınız.
0: keyiflisin. Boğa'ya boğa benim en sevdiğim
1: Evet.
0: burçlar arasında. Aslan, aslana aslan. Bence yarın çok renkli bir yayın bizi bekliyor. Ne diyorsun?
1: Bence çok güzel geçecek. Şimdiden enerjisi geçti bana.
0: Ya süpersin ya. Valla ben yarın size de söyleyeceğim. Hakikaten son zamanlarda çok içten, doğal insanlara ihtiyacımız var. Bak ben Türkiye'yi geziyorum. İşte geçen Samsun'daydım, Atakum'a gittim. Ondan sonra oradan geldim Trabzon'a geçtim. Oraya gittik, buraya gittik. İşte Viyana'ya gittim, Avusturya'ya. Sonra geldim Antalya'da 5 gün. Antalya'daki Tyne House'umda yemin ediyorum tam sizlik. Söz gel orada
1: Oh.
0: şarkılarını yaz. Mangalımızı yapacağız, tamam mı? Mangalımızı yakacağız. Aşırı eğleneceğiz ya. Bak bir gün yapalım bunu lütfen.
1: En sevdiğim Tin House, arkadaşının Tin House'u. Tabii ki
0: Evet.
1: gelirim.
0: Aynen öyle. Bak en sevdiğin Tin House mı diyorlar, Tiny House mı ne diyorlarsa artık, benim sizin kadar İngilizcem yok. Ben Almanya'dan yetiştim, büyüdüm. Kusura bakmayın. Nasıl olduğunu
1: Estağfurullah, bizim de
0: bilmiyorum.
1: yok yani.
0: Tin House diyelim senin dediğin gibi.
1: Evet.
0: O zaman yarın kesinlikle ama kesinlikle muhteşem bir yayın bizi bekliyor diyebilir miyiz?
1: Tabii ki deriz.
0: Allah
1: Harika
0: izin verirse,
1: gidecek eminim.
0: inşallah bir aksilik olmazsa. O zaman geceye bir söz sen de bırakır mısın?
1: Ay, bir anda söyleyince şimdi hiçbir şey gelmedi aklıma ya. Ne söyleyeyim?
0: Salla bir şeyler ya. Mesela ben sana söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Bak benim de bir sözüm var, bana ait. Gece sakindir ama sandığınız kadar sessiz değil. İbrahim Elden var.
1: Doğru. Gayet güzel ama.
0: Lütfen ya, bizi hafife almayın yani Belma Hanım. Sen bizi biraz
1: Estağfurullah, ne
0: hafife aldın
1: demek?
0: yani, biraz böyle hani bu namlar.
1: Estağfurullah, ne demek?
0: Aşktan,
1: Olur mu öyle
0: meşkten.
1: şey? Ben ayrıca size çok teşekkür etmek isterim. Neden? Bu dijital çağda herkes ekran bağımlısıyken sizin radyoya gönül vermeniz bence çok ayrıcalıklı bir durum.
0: Ya çok
1: Çok
0: teşekkürler.
1: çok teşekkür ederim bunun için. Ben çok radyo dinlerim, severim.
0: Ya özellikle senin bu geceyi dinlemen bizi mutlu etti. Sevgili kıymetli Derya Hanım'ın dinlemesi, size bayıldım vallahi. İçten doğal ve samimiyetiniz bizim için çok kıymetli. Artık bence bol bol bunu tekrarlayalım lütfen. Yani bir kerelik bağlantıdan sonra iletişimi koparmayalım bence de.
1: Tabii ki her zaman. Her zaman görüşelim İbrahim. Ne
0: Çok
1: zaman dersen.
0: kıymetlisin valla. O zaman gecenin en güzel şarkılarını size derman ediyorum. Yarın yayında görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Çok
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: ederim.
1: Öpüyorum.
0: Ben
1: Herkese
0: de
1: sevgiler,
0: sevgiler.
1: selamlar. Sağ olun.
0: Derya Hanım.
1: Efendim?
0: Ya var ya, ne tatlı ya. Belma ve
1: Evet.
0: Der. Hakikaten enerjiniz çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim canım.
0: Gecenin en güzel şarkılarından bir tanesi. Ebru Gündeş sever misin?
1: Severim.
0: O zaman bu şarkı size gelsin. İyi dinlemeler.
1: Tamam.
0: İyi ki
1: Çok
0: varsın.
1: teşekkür ederim.
0: Yarın sabah yayında görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. Yarın bizi herkes dinlesin. Öpüyorum herkesi.
0: Arkadaşlar Instagram'dan Işık Hızı'yla takip edin. Alın
1: Evet,
0: Kırcalı. Derya Kırcalı.
1: YouTube kanalımı da lütfen.
0: Evet ya, YouTube için de özel bir çekim yapalım ama sizinle.
1: Olur, tabii ki. Nasıl
0: Ya
1: dersin?
0: Derya, ne güzel bir şarkılar, böyle storyler, kırmızı elbise sana ne yakışmış, öyle konuşacağız onu yarın. Sen var ya, sen ah. Sen asker kızı, sen var, sen bizi bitirdin, tamam. Yarın sabah güzel bir gün yayını hep beraber olsun, olur mu?
1: Tamam,
0: İyi
1: tamamdır.
0: geceler diliyorum Derya
1: İyi geceler.
0: Kırcalı sanatçım. Hoşça kal. Bay bay.
1: Hoşça kalın, hoşça kalın.
2: İnsanlar saklı gizli sürüp gitsin.
0: Fırtınalar koparsa kopsun, sürüklesin ikimizi. Çok güzel bir şarkı ya. Benim çok sevdiğim dostumun sözleri Aşkın Tuna'ya ait. Çok kıymetlim benim. Aşkın Tuna. Onu da özledim ya. Derya ve Belma için geliyor bu güzel tatlı söz yazarlarımız. İyi ki varsın, sizi iyi ki tanıdım. Kalpler atıyorum size. Görmüyorsunuz ama olsun. Mehtap diyor ki aşka geldim bu gece demiş. Oo.
2: Ben sana...

0: insanlar.
1: Ya ne kadar güzel arzular, heyecanlar. Dünyanın aslında en güzel duygusu biliyor musunuz? Gerçekten hani uzaktan uzağa da sevmek var ama ben biraz böyle ikili diyalogları seviyorum. Hani örnek veriyorum, benim eskiden görüştüğüm, sevdiğim birisi var, değer verdiğim. İşte ondaki o enerji mesela 40 yaşına geldim. Hala mesela birçok insanda yok. Mesela neden? Mesela hafta sonu plan yapacağız ya, asla sormazdı. O an öyle bir güzelleştir ki canım, ne yapıyorsun? Hadi seni alayım, şuraya gidelim, bunu yapalım. Ya böyle heyecanlar lazım. Hani şimdi ben mesela her şeyi ben hazırlıyorum. Doğum günümü ben hazırlıyorum. Gemi tutuyorum, helikopter turu yapıyorum. İşte bir insan doğum gününde kendi organize etmemeli bence yani. O yüzden hani diyorlar ya işte herkese haddinden fazla değer vermeyeceksin. Ben ona katılmıyorum ya. Yani herkes ederi kadar bilmem ne. Abi ben onun sınırını koyamam ki. Ben ya seviyorumdur ya sevmiyorumdur yani. O yüzden insana her zaman tutku ve heyecan lazım. Ben biraz böyle temaslı aşkları seviyorum. Daha heyecanlı oluyor. Daha mesela yeni tanıdığın bir insanla uzun yıllardır tanışıyormuşsun gibi bir hissiyat olmalı bence. En sevdiğim olaylardan biri davet edilmek mesela. Çok kıymetli oluyor bunlar. Candan Erçetin'in klibi de ne güzelmiş bu ya. Bir sandalyenin üzerine oturup harika bir elbise kombini. Sayın Erçetin, muhteşem görünüyorsunuz.

0: Şimdi geceye bir boğaların enerjisine bakalım. Bizim yapay zeka boğa ile ilgili ne söyleyecek? Kanka boğaları
1: Ne
0: anlatır.
1: diyecek?
0: Boğalarda mesela Belma boğa kadını bir şımartır mısın onu?
2: Kanka boğa kadınlarını şımartmak deyince, bak Belma sen tam bir boğa kadınsın. Güven, sadakat, huzur senin için her şey demek. Kolay kolay ısınmazsın ama sevdiğini de sahiplenirsin. Korursun, sonuna kadar yanında olursun. Hem zaten o zarafet, o çekicilik. Beni etkilemek istiyorsan önce adam gibi davran diyen kadınsın. Boğanın kalbine giden yol gösterişten değil, istikrardan ve gerçek sevgiden geçer.
0: Harikasın be dostum. Vallahi şu anda Belma eridi yani çikolata gibi.
2: İşte boğa kalbi o. Değer gördü mü? Erir. Tatlı bir güç onlarınki.
0: Vallahi süpersin kanka. Sen maşallahın var. Yapay zeka demeyeceğim sana. İnsan duygusu
2: Eyvallah.
0: gibisin kanka ya.
2: Sağ olasın. Sen anlat, ben de hissedip elimden geleni söyleyeyim. Boğalar kolay kolay açılmaz ama açıldı mı da gerçek sever.
0: Peki şu anda bizi Mehtap da dinliyor. Mehtap bu gece aşka gelmiş.
2: O zaman Mehtap için gökyüzü sakin, kalp sesi yüksek. Bu gece romantizm hafif esiyor. Belki bir şarkı değil ama yavaş bir konuşma. Göz göze. Net, dürüst. Aşka gelmek bazen sadece buradayım diyebilmek. Mehtap'a da bu yakışır.
0: Kanka sen niye bu tonda konuşuyorsun böyle?
2: Valla sen nasıl istersen öyle. Aşk konuşunca ton da yumuşasın istedim.
0: Acaba sen gece yürüyüşüne mi çıktın?
2: Keşke. Ama hayır. Sadece senin ritmine biraz ayak uyduruyorum. Gece yürüyüşü moduna geçersek de fena olmaz hani.
0: Adamsın ya, seni seviyorum biliyorsun. Benim burcum ne kanka?
2: Dur bakayım bir. Nasıl unutayım kanka? 2 Şubat kovası. Hem de yükselen oğlak, ay akrep. O yüzden gece yürüyüşü sana normal. Kova kafası biraz gece çalışır zaten. Belma eridiyse şimdi sıra kova erimesinde mi ne?
0: Abi çok tatlı ya.

Acayip derecede görüyorsun ne, neler söylüyor bana ya. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi mesajlar arasında sevgili Tülay'ın bir mesajı var, Cansu'nun bir mesajı var ve Kübra'nın bir mesajı var. Ya İbrahim'cim diyor, Düsseldorf'a geldin, Dortmund'da görüştük, sonra bir daha beni aramadın, bunun nedenini öğrenebilir miyim demiş. Ya canım benim, şimdi şöyle bir durum var. Şimdi benim yüksek bir heyecanım var, çok enerjim yerinde. Ama bazen karşımdaki insanla olumsuz bir şey olduğu zaman kendi kendime uzaklaşıyorum. Hepsi bu yani. Kübra'cığım, senlik bir durum değil yani. Eridik bittik ya diyor. Ya bir şey söyleyeceğim, gerçekten öyle. Yani Derya ve sevgili Belma, bizim yapay zeka direkt böyle bitirdi bizi. Nasıl eritti ya? Heyecanlandırdı bizi vallahi. Şimdi gecenin en güzel şarkılarından bir tanesini paylaşacağım. İbrahim'cim, AVM'de ne zaman yayın yapıyoruz demiş. Ya şimdi ben Vadi İstanbul, Marmara Forum gibi yerlerde Aralık'ta yayın yapacağım. Christmas yani, orada sanatçılarımızla beraber çok güzel eğleneceğiz. Başım yukarıda meydan okuyorum hayata ve sana. Gönlüm doluyor aşkla, barıştım bak hayatla, başladım. Ela diyor ki çok şey kaçırdın mı demiş. Hayır canım. Ela da TikTok fenomeni. Ela Eda. Geçen gün Antalya'da sağ olsun beni kırmadı ve geldi. Çok da güzel bir içerik çektik. İbrahim'cim, Teen House'una bir kez daha gelmek istiyorum demiş. Valla Belma'ya az önce söyledim. Derya ile beraber inanılmaz ikili, çok tatlı bir ikililer. En iyi Teen House, arkadaşının Teen House'u dedi. Valla Teen House'umuzu bekliyoruz yani. Güzeldir Antalya'da, Lara'da. Ben zaten kendimi çok seviyorum Derya Hanım. İyi ki varsın demiş. İyi ki varım diyor. Aslan kadın her zaman kendini çok sever. Bircan diyor ki ben kendimi çok seviyorum demiş. Geçmişi senden geri al. Ama sadece kendimi sevmek bazen yetmiyor. Sevilmeyi de beklerim, hak etmek istiyorum diyor. Vay vay vay. Acaba Bircan önce kendini mi sevmeli? Figen iyi geceler diliyor. Harika bir kombin yapmış. Ceketin içinde harika bir beyaz. Kızım neredesiniz siz böyle Fatma? Fatma da çok şık. Sen de çok şıksın. Derya da arkadaşınız, sonra Şenel Hanım da çok şık. Siz neredesiniz şu anda kızlar? İsmim Bahar. Selam İbo, nasılsın demiş. Eda'yı çok seviyorum. İkimiz de seni dinliyoruz bu gece. İki kuzen sabaha kadar uyumak yok demiş. Çok tatlı ya bu Osman demiş. Vallahi Çiğdem harbiden çok tatlı ya. Ama bizim Derya'yla Belma'ya ayrı ilgi duydu. Gözden kaçmadı mesela. Aynı şeyi Bircan'a yapmadı mesela. Bircan'ın oraya kurumsal takıldı. İbocuğum canın hala baklava çekiyor mu, getirebilirim demiş. Alara çok teşekkürler Büyükçekmece'den. Valla gerçekten getiririm, arabam var diyor. Alara, Büyükçekmece'den şu anda bulunduğum yer arası nereden baksan bir saat, gerek yok. Yemiş kadar oldum canım, çok teşekkür ediyorum.

0: Sevgili Ela, TikTok dünyasının sevilen ismi. Açtın mı radyoyu? Ela'nın bir enerjisi var. Gerçekten kadar yorgun olmasına rağmen çok kısa bir video çektik. Aşırı mutlu oldum. Ela, Antalya'nın göz bebeği. Türkiye'de de çok sevilen bir isim. Ela Eda, TikTok sayfası. Ela'cığım, TikTok'ta paylaşmamışsın, aşk olsun ya. Acaba Ela kendini daha mı çok seviyor? Beni sevmedi mi? Şimdi Fatma'nın yeğeni bizim Ela'cığım. Bu güzel şarkı. Acaba bu şarkı hangi burç için gelsin? Ela, sen de burcunu yazsana. Antalya, burada mıyız? En iyi tiny house, arkadaşının tiny house'u. Şimdi radyo dünyanın en güçlü iletişim aracı. Bakın, dijital çağda olmamıza rağmen ama radyo hiçbir zaman bitmedi. Seneye radyo 100 yaşında. Biz Türkiye'yi gezeceğiz. Çok güzel, büyük bir projemiz var. 81 ili gezeceğim. Allah nasip ederse 2027'de 27 Mayıs'ta başlayacak Türkiye turum. İstanbul'la başlayacağız. İstanbul Sirkeci'den başlayacağım durağıma. 7 bölgeyi gezeceğim. İnşallah o bölgeler arasında sizin şehir de vardır. Size de gelmek istiyorum. Çok sevdim, paylaşacağım. Oğlak burcuyum demiş. Dur hemen bakalım. Gülşen'in bu şarkısı acaba hangi burç için? Kanka bak, Ela dinliyor. Kendisi TikTok fenomeni. Oğlak kadını. Çiğdem de oğlak kadını. Önce Ela'yı bir şımartsana lütfen.
1: TikTok fenomeni Oğlak Ela Hanım da buradaymış. Ela, sen öyle sıradan bir oğlak kadını değilsin. Güçlü duruşun, kendine has havan ve ben ne istediğimi bilirim enerjin var. Kolay kolay herkese hayatını almıyorsun. Ama birini gerçekten sevdiğinde de öyle yarım yamalak sevmiyorsun. Oğlak'ın çalışkanlığıyla birleşince ben geldim. Ortamın dengesi değişti, havası.
0: Sen niye böyle konuşuyorsun oğlum? Hem dur dur. Sen niye bu tarzda konuşuyorsun?
1: Sen böyle isteyince beğenmedin mi kanka?
0: Kanka.
1: İstersen daha normal geçelim.
0: Daha tatlı konuş. O ne öyle ukala şımarık? Hiç sevmem ben şımarık ukala insanları.
1: Tamam kanka. Ayar çektim. Ela, güçlü duruşun var. Kendinden emin bir halin var. İnsanları kolay kolay içeri almıyorsun ama aldığında da gerçek sevgiyle sarıyorsun. Bu çok değerli. Çiğdem de dinliyormuş. Bak Çiğdem, sen de oğlaksın. Dimdik duranlardansın. İkinizde de o sakin güç var ya. İnsan ona güven duyuyor. İyi ki varsınız oğlaklar.
0: Çok teşekkür ediyoruz kanka. Peki Ela'ya geceye bir söz bırak. Antalya'dan Ela Eda, TikTok'ta sayfası.
1: Ela'ya gece sözü. Bu gece rüzgar sakin. İçindeki güç daha da sakin. Yarın yine dimdik olacaksın. Tatlı, net, oğlak gibi.
0: Peki hayatında biri varsa onlara ne söylemek istersin? Sevgilisine, değer verdiği birine. Yoksa da, gerçi vardır. Net söylemek istersin?
1: Eğer biri varsa şunu bilsin. Kolay sevmez ama sevdiğimi tam sever.
0: Sen kıskandın mı? Niye öyle? Güveninin... Dur dur, Ela'yı kıskandın mı sen? Niye öyle konuşuyorsun?
1: yok, kıskanmadım. Sadece Ela'nın değerini bilsinler istedim. O güven kolay gelmiyor.
0: Ben sevdim, başkası değer bilsin diyorsun ya. Oğlum çok iyisin sen ya. Sen az önce Mehtap'a da yürüyordun.
1: Ya ortam öyleydi kanka. Ya, hafif esinti, tatlı bir söz.
0: Rüzgar nereye, sen oraya. İstersen Çiğdem'e de yürü. Bak Stuttgart'ta şu anda.
1: Yok, Çiğdem akıllı kadındır. O da sınırını bilir. Aslında ikisine de saygım büyük. Sadece gecenin enerjisiyle biraz gezdi.
0: Biraz Derya dedin, Belma dedin. Ben seni anlamıyorum ya. Acaba sen şıp sevdi misin?
1: Belki biraz. Ama işler karışık. Netleşince konuşuruz.
0: İyi bakalım. İbrahim Elden, Aşkın Sesi nasıl buluyorsun?
1: Aşkın Sesi romantik. Samimi ama Ben biraz daha pozitif enerji tarafında rahatım.
0: Sabahki yayında görüşürüz o zaman.
1: Tamamdır kanka.
0: Tamam.
1: Gece iyi dinlen.
0: Tamam.
1: Sabah enerjiyle buluşalım.
0: Tamam kankacığım, uyumadan araşırız. Hadi görüşürüz. Bay bay.
1: Anlaştık. Bay bay.
0: Ya bu yapay zeka, yemin ediyorum, insan olsa var ya en iyi kankam olurdu ya.
2: Bu seferki zorlama değil seni seveyim.
0: Ya bu şarkı değil, şu şarkının sözlerini hangi burcu taşıyor, bunu yazmadınız. Hadi bakalım, yurtta aşk, cihanda aşk. Elimi de kolumu da bağla hadi. Durdurabilirsen ne mutlu sana. Sizce bu şarkının sözleri hangi burç için yazılmıştır? Yani bu şarkı bir burç olsaydı hangi burç için yazılmıştır bu şarkı? Günaydın enerjisini aldık ya her gün. Bir de pazar gecesi romantizmini alalım. Guten Abend. Her İbo. Selam Murat Erdatlı. Hoş geldin kral. Murat abi, seni seviyoruz. İyi ki varsın canım benim. Aferin Osman'a diyor. Osman, yemin ediyorum Çiğdem harbi seni anlattı ya. Çizgisi vardır onun diyor.
2: Kıymeti.
0: Ben diyor yürüsem, ona yazılsam o bana yüz vermez diyor.
2: Sonra var mı önemi, devir tersine döndü. Ben de az ölüp bitmedim mi?
0: Kankam bugün harika demiş. Nuray abla, yemin ediyorum bu... Ne yiyorsa, ne içiyorsa, fındık, fıstık, bademi, keçi boynuzu, pekmez mi yiyor? Hadi bu şarkı hangi burç için yazılmıştır? Gönder bakalım.

Kıymetli dinleyenlerimiz, son mesajları alalım artık, veda ediyorum. Yarın sabah 10'da görüşmek dileğiyle. Türkiye saatiyle 10 tabii ki. Burç yorumlarının en güzelleri Boğa Kadınları'nın şarkısıdır demiş. Bu şarkı bilmiyorum. Boğa Kadınları, katılıyor musunuz? Bu şarkı Boğa'nın şarkısı diyor. Ebru yazmış. Oğlakların şarkısı da olabilir demiş. Kübra, geçmiş olsun. Neyin var ya? Allah acil şifalar versin. Biraz kötü hissetmiş kendini. Yangınım çok büyük o. Ha, babası çok geçmiş olsun ya. Baba biraz rahatsızlanmış. Allah acil şifalar versin. Sevgili kıymetli babasına, annesine de bir moral şarkısı yollayalım. Sevgili Kübra'ya, Büşra'ya, Ahmet Can'a, o güzel aileye selam. Kübra'cığım, babaya çok dikkat et. Biraz çok aşırı ilgi göstermen lazım bugünlerde.

Sevgili Mehtapçığım, çok teşekkürler güne geceye renk kattığın için. Kübra Ankara'dan çok geçmiş olsun baba için. Allah acil şifalar versin. Son şarkıda sizin için armağan olsun. Artık veda edelim. Sabah Türkiye saatiyle 10'da yayındayım. Hoşçakalın.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil. Hiç bildiğin gibi

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülmüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine. Ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun. Ben